0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek biletinlik final güne bakan yağı 4 manat 49 gepik. Biletinlik baso kargıdalı yağı 10 manat 99 gepik. Serpeli teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Afta FM'de reklam.

0: Fakat Banco Baku ASC'ye mehsustu. Banco Baku 18 Fevral 2005. tarihli 247 numaralı lisansiyeli faaliyet gösterir.
1: Yollar hakkında malumatı Banco Baku'nun sponsorluğu ile dinlediniz.

0: Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın emtia şubesi.
1: Aftefm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

Bütün uğurlu işler intizamdan başlayır. İntizamlı ol. Seher idmanını kaçırma. Sözüne emel et. Gittiğin yere gecikme. Her şey senden başlayır. Sen numune ol. Diğerler de değişsinler. Azerbaycan Gençler ve İdmançıları tövsiye edir.

kitab zaman maşını kimidir. Çünkü yazdıkları kitapları okumakla, dahi yazıcılarla hem söhbət ola bilirsin. Mütaliyeni verdişe çevir. Kitabı özüne dost seç. Her şey senden başlayır. Sen numune ol. Diğerler de değişsinler. Azerbaycan Gəncləri və İdmançıları tövsiyə edir.